aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odeon Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odayan'ın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odaya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa buradaki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bileşimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da. Yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela dips neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık. Ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap makinesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Bonjour. Je suis Monsieur Dupont.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da. Odea.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oh,

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

cog in the wheel. Please, no, it's not.

Sanatları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bu bölümde aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya gireceğiz. Bizim maaşımız yatıyor. Ne yapacağız? Maaşla yatırım yapabilecek miyiz? Çok değerli konuğum var yanımda. Atilla Köksal, yatırım bankacısı. Atilla hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeliha.
0: İşte sosyal medyada takip eden bir takipçim şunu sormuştu. İşte ben 32 yaşındayım. İşte maaşla çalışıyorum. Çalışıyorum maaşla ama hani bir türlü ay sonunu getiremiyorum ya da getirebiliyorum ama arada kendimi koruyacak, kollayacak bir yatırım yapamıyorum. Para algımız da değişti diyor doğal olarak. Hani biz paraları daha büyük, işte 100 binimiz olsun, sanki yatırım öyle yapılırmış gibi. Dolayısıyla şunu sormuş, ben ne yapacağım? Yani o Burak isimli takipçimiz, sosyal medya takipçimiz ne yapacağım diyor. Yani ben baştan ne yapmalıyım maaş atar yatmaz? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ya da herkes böyle mi? Yoksa tek mi ben böyleyim? Diğerleri nasıl başarıyor? Diye sorular soruyor. Benim etrafımdakiler de soruyor, kardeşlerim de soruyor. Yani biliyorsun herkes sorar. Tabii iş böyle olunca insan şunu soruyor. Maaşımın ne kadarını ben temel ihtiyacı ayırmalıyım? Ne kadarını keyfi harcamalar yapmalıyım? Ne kadarını yatırım tarafına kanalize etmeliyim? Ve bunu nasıl uygulamalıyım? Öncesinde mi, sonrasında mı? Böyle sorular geliyor. Sizin de çok tam konunuz zaten.
1: Evet, evet. Ben biliyorsun bu konularda dört tane kitap yazdım. Hani nasıl birikim yapmalıyım? Yani nasıl tasarruf etmeliyimle başlayıp nasıl birikim yapmalıyım ve nasıl yatırım yapmalıyım? Değil mi? Hepimiz bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ama önce bir kere şunu bir anlamamız lazım. Eğer bir işimiz varsa, bir maaşımız varsa, akşam gidecek bir evimiz, bir çatımız varsa, dünyadaki insanların birçoğundan daha iyi durumdayız. Bir kere bunu böyle bir anlayıp şükretmemiz lazım. Gerçekten. Çünkü dünya yüzünde yaşayan insanların yarısı neredeyse yoksulluk sınırında. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bu zenginlik denen kavram da çok relatif bir şey.
0: Çok da karıştı. Yani,
1: tabii. Şimdi gene bir rakam söyleyeyim. 100 bin dolar.
0: Evet.
1: Büyük bir para mı? Büyük bir para. Büyük bir para mı? Bir cip alamıyorsunuz değil mi 100 bin dolara? Ama dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'ında 100 bin dolar yok.
0: Çok
1: %90'ında.
0: Çok büyük rakam aslında.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece
0: biz
1: %10'unda
0: zengin,
1: var.
0: Herkes zengin zannediyoruz ya.
1: Tamam yani dolayısıyla yani bu zengin olmak milyonlarca doları olmak veya yüz binlerce dolar olmak falan değil. Yani birisi yaşamı boyunca ufak ufak ama düzenli yatırımlar yaparsa, ama ayda 100 lira, 300 lira, 500 lira, ama 1000 lira, ama bunu
0: kesesine göre
1: şimdi, Burak Bey 32 yaşında.
0: Evet, öyleymiş.
1: Daha çok
0: daha başlamamış da.
1: Çok genç bir arkadaş.
0: Evet.
1: Yani onun önünde daha 30 senelik bir iş hayatı var. 30 sene. Yani değil mi? 60-65'e kadar çalışacak. Çünkü geçmişe göre önemli değişiklikler oldu insan yaşamında. Yaşam beklentisi uzadı.
0: Tabii.
1: Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz ortalamada 50'li yaşlara kadar yaşıyorlar. 50-55.
0: 55-60. Tabii.
1: Şimdi bu uzadı. 65-70-75 oldu. Dolayısıyla ortaya bir yeni bir risk daha çıktı yalnız.
0: Ne gibi?
1: Riski de uzun yaşam riski.
0: Hmm.
1: Şimdi uzun yaşam güzel bir şey ama birikimin yoksa
0: o güzel,
1: sıkıntı
0: güzel,
1: yaratıyor.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: 60-65'e kadar çalışıyorsun. 65'te emekli oluyorsun. Neye güveniyorsun? Sosyal güvenlik sistemine güveniyorsun.
0: Normalde.
1: Ama sosyal güvenlik sisteminden aldığın maalesef son maaşının bir yüzdesi kadar oluyor. Belki dörtte biri, belki üçte biri şanslıysan.
0: Bir de belki 90'a kadar yaşarsan önünde bir 25 senen daha oluyor.
1: Arada hastalığı var şusu.
0: Evet.
1: Bir de en muhtaç olduğun yıllar
0: tabii.
1: Değil mi? Dolayısıyla bu finans literatürüne yeni bir risk daha girdi. Uzun yaşam riski diye. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için de genç yaşlarda mutlaka ve mutlaka büyük küçük demeden ne yapıp yapıp birikim yapmak lazım. Bir kere bir şey yazdım son kitabımda. Finansal refaha ulaşma algoritması diye bir şey, hani algoritma şimdi şey ya, popüler ya da moda. Çünkü kitabın adı Dijital Çağda Yatırımdı. Hadi ona uygun olsun diye.
0: Algoritma.
1: Algoritma ama sonuçta hani yapılması gereken şeyleri listeledim. Bunun en başında bütçe yapmak geliyor. Yani bir bütçe yapman lazım.
0: Gelir herkes, gider dengeni yapacaksın.
1: Yani çok. Yani bütçe yapmak da hiç öyle zor bir şey değil. Yani dört işlem yapmayı bilen herkes, ki bölmeye bile gerek yok. Hmm. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsan bütçe yapabilirsin. Ne yapacaksın? Al kalemi kağıdı eline veya biraz daha şeyse hani bilgisayarla haşır neşirsen bir Excel şeyi al. Uygulamalar da var. Şimdi çok güzel Türkiye'de uygulamalar da var. Bütçe uygulamaları. Bugün ara şeyden indir birisini, yapsın senin için. Ama çok kolay zaten. Yani gelirleri yazıyorsun, giderleri yazıyorsun. Ve bunları takip etmen lazım.
0: Peki orada mesela ilk birkaç ay yazarak nerede çok fazla açığın var, nerede çok harcaman var, nerede ne kadar borcun var ya da ne kadar keyfi harcama yapmışımı tespit edip mi
1: zaten bütün ilerlemen şey, bütün gerekiyor. Amaç bu iş. Yani şimdi bütçe yaptığın zaman gelirleri takip ediyorsun. Gelirlerde çok fazla yapacak bir şeyin yok değil mi? Yani birçok insan
0: var.
1: Sabit gelirli olduğu için hani şu olmuyor, ben bu ay gelirimi bir %20 arttırayım, olmuyor. Yani gelir neredeyse sabit gibi zam dönemine kadar. Ama giderler tarafında işte kira ödüyorsun, fatura, işte ulaşım giderleri var. Çoluğun çocuğun varsa onların giderleri var.
0: Sağlık,
1: yemek,
0: eğitim,
1: kıyafet vesaire, bir sürü alt alta yazıyorsun bunları. Ve bunları takibe alıyorsun. İşte elektrik gideri mesela, ne kadar elektrik, ne kadar su harcıyorsun. Bunu belki biraz kıyaslama, yani komşularınla konuşup onlar ne kadar harcıyor, sen ne kadar, acaba senin sisteminde bir yanlışlık mı var? Yani bir yerden tasarruf edebilir misin, hep bakman gerekiyor.
0: Bu işi yaptıktan sonra önce ona bakacağız. Nereden tasarruf edebilirim?
1: Çünkü 50 lira oradan, 100 lira buradan, 200 lira buradan hiç beklenmedik rakamlarda tasarruf edebilirsin. Yani ayda mesela bir 500 lira, 1000 lira böyle bir kenara ayırmak, yani tasarruf etmek, ne demek tasarruf etmek? İsrafı kesmek değil mi? İki tane Arapça kelime bunlar. İşte israfı kestiğin zaman tasarruf etmiş oluyorsun. Tasarruf ettiğin zaman birikim yapmaya başlıyorsun. Değil mi? Şimdi bazen mesela ne yapıyoruz? Şimdi bir de tabii dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler doğal olarak bize ürün satmak için sürekli davranışsal müdahalelerde bulunuyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Zeliha Hanım, sen geçen gün şu siyah şeyi almıştın.
0: Beyazı
1: şimdi
0: da var.
1: Bunu, beyazı da var. Yaz geldi. Hem de %30 indirimli. Ama
0: kanca.
1: Sadece 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra bitiyor bu şey. Şimdi bir anda ne yapıyor? Bir heyecana kapılıyor. Yaz da gelmiş. Bir heyecanlanıyorsun. Dopamin. Şimdi vücudumuzun tabii salgıladığı hormonlar da bizi çok etkiliyor. Dopamin, çünkü o bir ödül hormonu. Benim bunu almam lazım. Ve kredi kartım da var.
0: Evet.
1: Değil mi? Cırt diye çektirince kredi kartıyla harcama yaptığını bile anlamıyorsun.
0: Tabii. Çünkü sanki cebinden para çıkmıyor gibi.
1: Tabii.
0: Çıkmıyor zaten o an için. Evet.
1: Tabii. Şimdi bu davranış biliminde mesela bir kavram daha var. Peşin ödemenin acısı diye. Parayı peşin, yani nakit olarak ödediğin zaman cebinden çıkart. Mesela diyelim ki 5000 liralık bir şey alıyorsun. O 5000'i saymakla cırt diye kredi kartından çektirmek arasında büyük bir fark var. O 5000'i sayarken o parayı ödediğini anlıyorsun. Ama karttan çektirirken onu anlamıyorsun. Dolayısıyla şey, tuzaklarla dolu.
0: Bu kancalardan da nasıl kurtulacağız o zaman mesela?
1: İşte bunu işte düzenli bir şey yaparsan, bir bütçe ve onun takibini yaparsan, o zaman bir takım şeyler gözüne batmaya başlıyor. Veya ne yapıyoruz? Bir uygulamaya yazılıyoruz. Değil mi?
0: Unutuyoruz sonra.
1: Gazete olsun veya bir şey olsun. Yazılıyoruz ona, abonelik. Diyor ki ilk ay bedava. Ondan sonra şey, yazılıyorsun. Unutuyorsun. Bakmıyorsun bile. Şey yapıp giderleri takip ettiğin zaman bir bakıyorsun, ya bu neydi, ben niye buna abone oldum, kullanıyor muyum, kullanmıyorum. İşte 50 lira oradan, 100 lira oradan.
0: Bu konu hakkında da öyle değil mi? Yatırımda
1: tabii. Yatırımda da öyle, çünkü bugün harcamak güzel bir şey tabii.
0: Evet.
1: Ama onu bugün biriktirmeye başlamak neyin ödülü? Ta 20 sene sonra, 30 sene sonra seni yaşlılığında rahat ettirecek bir ödül.
0: O zaman...
1: Ama o çok uzakta. Yani o günün acısını bugün hissedemiyorsun. Bunu iskontoluyorsun. Yani 60 yaşında ben sıkıntı çekeceğim, aman canım boş ver, o zaman düşünürüz demeye başlıyorsun. Buradan gençlere bir mesaj vereceksek, hani gerçekten onlar da bir gün 60, 65, 70 olacaklar. Bugün başlamak, ama 5 lira ama 10 lira önemli değil. Önemli olan bu alışkanlığa girmek. Otomatiğe almak tabii, o çok iyi bir alışkanlık. Yani otomatiğe almazsan hep bakalım gelecek ay bakarız, erteleme şeyine giriyorsun. erteleme de bizim en büyük zaaflarımızdan birisidir.
0: O çok yaşanıyor da o yüzden söyledim.
1: Bir de şunu da söyleyeyim tabii şimdi. Yani dar gelirli bir aile adam. Tabii. Tek şeyle üç
0: tek
1: çocuk.
0: Tek maaş var.
1: Şimdi onlara da tabii her ay bir kenara şunu koy demek de biraz zor. Yani maalesef yani hayatın gerçekleri de var. Ama yapabilecek olanların yani 50 lira, 100 lira, 200 lira ayırıp da bunu hissetmeyecek olanların bunu mutlaka yapması lazım. Yani en azından bu mesajı burada vermiş olalım.
0: Peki o zaman mesela tek maaşla çalışan ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Tek maaş var evde ve birikim yapmaya karar verdi, tasarruf yapacak. İlk 3 ay için hedefi ne olmalı bu kişinin? Mesela benim tek maaşım var, ev geçindiriyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde bütçemi yaptım, tasarrufa bir pay ayırabiliyorum. 100 lira, 50 lira, 200 lira her neyse. Peki ilk 3 ay için neyi hedeflemeliyim ben mesela öyle bir şey yapsam?
1: Yani ilk 3 ay için bir rakam konuşmaktansa bence böyle bir şeye başlamayı ve bunu oturtmayı hedeflemek lazım. Çünkü yani hayatımızı yönlendiren en önemli şey alışkanlıklar. Yani disiplin ve sabır. Yani hani yatırım matırım falan diyoruz işte anlatıyor Finfluencer diye bir sürü arkadaş çıkıyor. Teknik analizi öğretenler var, temel analizi öğretenler var. Onu yani tamam bunlar da güzel tabii bilmekte fayda var ama her şeyden önemlisi iyi alışkanlıkları edinmemiz ve bunları hayatımız boyunca uygulamamız lazım. Yine bu sadece parayla ilgili konularda değil. Yani iyi beslenmemiz lazım, iyi uyumamız lazım. Disiplinli çalışmamız lazım. İyi arkadaşlıklar geliştirmemiz lazım. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. İyi okumamız lazım. İyi çalış, değil mi? Parasal konular da böyle. Yani parasal konularda da disiplinli olup iyi alışkanlıklar geliştirip ufak büyük demeden o alışkanlıkların bizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Sadece bizde de değil, çocuklarımızda, ailemizde, işte sevdiklerimizde de onlar da paranın değerini bilirlerse, paranın değerini anlarlarsa ve uzun dönemde neler elde edebileceklerinin farkında olurlarsa işte o zaman damlaya damlaya göl olur. Atasözümüzü ailemiz içinde işletmeye başlamış oluyoruz.
0: Peki mesela bu podcast, bu bölüm işte dinleyen bir izleyici, dinleyici her neyse yarın sabah yapacağı ilk iş ne olmalı? Maaşı çalışan için söylüyorum.
1: Tasarruf, birikim ve yatırım döngüsü oluşturmaları.
0: Çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz da olabilirdi ama ben bu sefer şey diyeceğim. Bunu dinleyen, izleyen izleyiciler Atilla Göksal ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de böyle bir sorularınız varsa veya hikayeniz varsa ben bunu yaptım böyle oldu sonra şöyle oldu diye lütfen yazın sosyal medya hesaplarından. Biz o sorularımızı konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla değerlendirelim. Bunu da son olarak söyleyeyim çünkü çok soru ve çok hikaye geliyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bir podcast'in de sonuna geldik. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Kafaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Rain. Darker cloud rain.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
3: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Ode.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa burada ki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bileşimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da, yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil, o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela dips neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık, ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek, harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap makinesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.
1: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

give it a proper Liverpool, and you can do better than that.

0: I'm just stuck here in a dream.
1: Sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeya Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeya Radyo'dan ayırma.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: The world just...
1: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: message. Surreal, but but nice.
1: Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Gracias amigos.
1: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Oderadio. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim. Aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa, buradaki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bilişimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentilerini nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu, vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da, yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil, o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela dips neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse, ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık, ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek, harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. 1. Reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
3: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

ODEA'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri ODEA Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir ODEA Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.
1: There's something there.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altını çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa burada ki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bilişimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST düze baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da, yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil, o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela dips neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık, ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek, harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.